0: sana itiraz etmeli bir. Sana itiraz etmeli bir. Sana itiraz etmeli bir. Sana itiraz etmeli bir. Sana itiraz etmeli bir. Rekursyon tutuşuna bir. Etik etmeli bir. Bu rezultat adamı sana değil. Sıkıntı yapacak. Şimdi siyasi düzlendir.
1: Düzlendir. Sana itiraz etmeli bir.

0: Sağ ol, sağ ol. Thank you. Thank you for watching. Thank you. Biz yayın efendim. Çekil muhabbi derken sami sorsan bir gerçek.
1: Uzayken atlaşınca sürdürsem en sanki.

0: Islamiyet siz sıra biraz.
1: Vallahi bir sarı Islamiyet siz.
0: Çocuğu zefes. Islamiyet siz sıra sıra sıra yine ben ya. Islamiyet siz bir sıra.
1: Pozar bit Islamiyet siz. Eskizlik bir ayarlı.
0: Samet,
1: Samet. Atkı pazar, bir samet.

0: 4912, sir.
1: Merkez 4912, Türkiye 51, Onavranı, Sürest, Erme, Kilometre.
0: Merkez 4912, Türkiye.
1: Sonra dönüyor. 4912.

0: Kötmek arası kapalı.
1: Tamam, kaldırsa kötmek arası.
0: Kötmek arası.

0: Sabancı Sarıhan'ı.
1: Sabancı Sarıhan'ı.
0: Bir sakin an, bu bir bilgisayar sattı, bir motoru yiyenle bir sakin an, ekseti, bir sakin an, bu yine fümeyi, fümeyi deklarşa, ne kadar desteği, bir sakin an.

Böyle tarihe tersen atar mı? Dövüş abi tersen atkana versene bir aşağı şimdi otoskulu ile ters ya.